0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
3: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Sungait'ın yeni simbolu Kaspark. Telefon 077-222-0000 www.kaspark.az.
1: Tahsil işçisi sense, bir bankın bu fırsatı tam senin içindi. Yeni ders ilinde sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularını tehir salma, ele indi müracaat et ve isteklerini reallaştır. Kampanya 31 Oktyabr'a dek geçerlidir. Daha etraflı bir bank çatı.
2: İBANK, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası aslında faaliyet gösteren Capital Bank'ın M-Tanışanı'dı.
0: Sungait'ın yeni simbolu Kaspark. Telefon 077-222-0000 www.kaspark.az.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömresine zeng edin.

Her dövrün öz kahramanı olur. Kimisi şücaiyetle, kimisi siyasetle, kimisi de senetle sevilir. Böyle kahramanlardan biri de Kral 14. Ludovik'ti. O her iki sahede parlamıştı. Daim kızılı giyimlerle halk arasına çıktığına göre ona Güneş Kral adı verilmişti. Ludovik sadece kral değil, hem de sahne ulduzuydu. Baleti çok sevdiğinden sarayda teşkil olunan tamaşalarda özü de balerun kimi

hırda adımlarla Rex, saray debinin ayrılmaz hissesine çevrildi. Temeli İspanya'da koyulan bu zarif Rex, Ludovic'in sayesinde debe düştü. Ama onu dünyaya tanıtan İtalyan bestekarı Luigi Baccherini oldu. Daim yoksulluk içinde çetinliğiyle yaşasa da, Baccherini'nin menüeti sevinç, hayat eşki ve zarifliğiyle doludur. Böyle melodiyanı ise kalbinde ışık, sevgi taşıyan hayatsever insan yaratabilirdi. Beleliyle Baccherini, menüet.

105 Hikayet. Bir gün Yavuz Sultan Selim tehir-i libas olup pazara gezmeye çıkır. Görür ki bir nefer güvercin satır. Ona yakınlaşıp güvercinlerin kıymetiyle maraklanır. Bütün güvercinler bir kızıldı,

0: parasını cemi bir de geldi edin.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Rekslerimiz Çemeni. Çemeni reksinin müellifi, nefes aletlerinin meşhur ifaçılarından sayılan Ali Kerimov'du. O 1874-1962 yıllarda Aksu rayonunun Kalbagen

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen.

0: 0722-00-00 www.kaspak.az. Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmişsin?
2: Kaspak Sumgayıt'ı deysen, ela yerde, çok güzel şartlarladı.
1: 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bu Yazıçılar İttifakı'ndaki senin hayatının Meryl'e geri ki çok maraklı, işıklı taraflarından biri ondan ibaret idi ki orada indi daim yine de eli kalemli insanların arasındaydın ve onların arasında bir Siyavuş da var idi. Siyavuş'la da çok yakın idin.
1: Çok yakınıydım Kıyavuş'la. Kıyavuş benim için etalondu, insan etalonu. Yazıcılığı, şairliği falan, tercümeçiliği öz yerinde demeyi, çok şeyleri ondan öğrenmek istiyordum. Ben istiyordum ki onu okuyayım. Bilmiyorum, özümü ona okşatmayı ben bacardım yoksa yok ama onun hatırası demeyi bütün dostlarımın hatırasından yukarıdı.
0: Sizin evvelden bir ortak cihetiniz var idi. O dediğim o saflık, temizlik, dürüstlük ki var dahilen. O şey ki ben senden müşahede ederim, rahmeti Siyavuş'ta da o var idi.
1: Yani hayatta hele bir temennisi yok idi. O bana derdi ki, Mehmet, ben yalnız ünsiyet için bırakırım hayatta. Ben ünsiyetin acıyam. O ünsiyeti de o yalnız saf insanlarla kururdu. Başka insanlara yakın gitmirdi ve yakın bırakmırdı.
0: Mesela bana danışırdı ki rahmetli Siyavuş ki bu Moskva'da okudukları vakta Gorki Enstitüsü'nde yatakhanada deyir kalırdık. Fikret Kocaeli'nin bir otakta deyir kalırdık. Fikret de ruh itibariyle, içerisi itibariyle o cür adam mıydı ki? O da saf adam mıydı? Allah bilir sen cazibeni ele kurur ki yalnız sana uygun adamlar olur ya senin etrafında. Yadlar da olur ama herhalde sana bir nefer, iki nefer, üç nefer adam eriyir ki sen garip olmayasın hayatın içinde.
1: Böyle olur. Kıyavuşla da.
0: Allah bilir sen cazibeni ele kurur ki yalnız sana uygun adamlar olur ya senin etrafında. Yadlar da olur ama herhalde sana bir nefer, iki nefer, üç nefer adam eriyir ki sen garip olmayasın hayatın içinde.
1: Böyle olur. Kıyavuşla da Fikret yakınıydılar. Çok yakınıydılar. Yatakhana yoldaşı olmuştular. Ve Fikret'ten de ben münasebetlerim ondan sonra

0: Biz demeye mecbur Ait Benz Hanım'la ben tanış oldum. Kırmızı ekmeği imtihan verirdik. Demek bu ben kabul oldum.
1: O ara girirdi.
0: Elora. Üniversite.
1: Yeni fakülteye girirdi.
0: Yok, ayrı fakülteye. Kerkünastığa. Ha orada demek son fırsat düştü ama ben kabul alındım. Hele bir aylar öttü. Artık ben telepeyim. Ama o da yadımda kalmıştı oradan. Aynı vakta imtihan verirdi. Aynı vakta demek danışıyordu.